yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

iyileklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız. Düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ

0: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.
1: وَإِذْ

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir. Ya.

0: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Ve

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şu Müslümanları dinlere aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin, onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır.

0: olmadı.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: أنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: كَدَأْبِ آلِ

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed, onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

0: Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. وَاَعِدْ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.
1: Ya

0: Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İnanıp hicret edenlere, malları ile canları ile Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

0: Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.
1: Ber

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayr.

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

0: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.
1: İllellezîne âhedtum minel müşrikîne thumme lem yenkusûkum şey'en ve lem yuzâhirû aleykum ehedâ. ولم يظاهروا عليكم

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinize hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır. İşte

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.
1: Ela

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti. Ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: What?

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: fedakarlıkların boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Güzel bir atıfta bulunmuş. Balıkların ürkmediğini Özgür Özel herhalde görmüştür dedi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda, aylarda özellikle tatbikatlar yapılıyor. Biliyorsunuz tüm ülkeler tatbikatlarını böyle özellikle deniz aşırı noktalarda, böyle açık denizlerde gerçekleştiriyorlar. İşte roketler atıyorlar, yeni gemilerini deniyorlar. Hava kuvvetlerinin belli füzelerini deniyorlar. O zaman Özgür Özel ve ekibi şöyle demişti. Ya orada füze patlatıyorlar ama balıklar ürküyor diye bir serzenişte bulunmuştu. Öyle bir atıfta bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e. O bilgiyi de verelim. Şimdi devam edelim efendim. Bakın bu Expo 2026 özellikle İstanbul'da bilen biliyor. Bakırköy'de onun bir semti var. Yeşilköy oradaki fuar merkezinde ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu. Tabii oraya sığacak hali yok, deniz gerekiyor. Nerede? Sarayburnu'nda sergileniyor. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında efendim. Ve vatandaşların ziyaretine açıldı o gemi. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ziyaretçiler böyle ilk yerli savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun içine girince gözlerine inanamadığı, ellerinden cep telefonlarını düşürmedi.
2: Çok hoşuma gitti açıkçası, gurur verici bizim için.
3: İstanbul Boğazı'nı süsledi. Heybeti ve ihtişamıyla herkesi büyüledi. Onu görenler hayran kaldı. Bir bakan dönüp bir daha baktı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında amfibi gemi TCG Anadolu Sarayburnu'na demirledi. Türk mühendislerinin geliştirdiği dünyanın ilk SİHA gemisine ilgi büyüktü.
2: Ben aynı zamanda asker çocuğuyum. Hani onun duygusuyla şu an yalnız dolaşıyorum ama yani çok keyifli hissediyorum.
4: Almanya'dan geldim. Evet. Daha doğrusu bunlar için geldim. Gururluyuz ya, müthiş bir şey. Yani burada şu anda bunu, yani bu eserin üstünde olmak, yani gezmek, ulaşmak, yani bunları görmek bir nimet. Ölmeden önce görülecek yerdir.
5: SAHA Expo 2026 forumu kapsamında TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'na demirledi. 231 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki savaş gemimizi İstanbullu vatandaşlar ziyaret edebiliyor.
6: Çok gurur verici ülkemiz adına böyle bir şeylerin yapılması. Ben de aynı zamanda mühendislik öğrencisiyim. İnşallah ben de böyle projelerde bulunmak istiyorum ileride. Yani gurur duyuyoruz gerçekten. İnşallah devamı gelir. Daha çok büyükleri, daha güçlere yapılır. Dünyada bir numara olma hedefinde inşallah emin adımlarla ilerleriz diye düşünüyorum.
5: TCG Anadolu gemisi %70 oranında yerli Türk mühendisleri tarafından SİHA gemisi olarak geliştirildi. Savaş gemimizin en önemli özelliği ise yerli ve milli üretim olan SİHA'ların geminin en ön tarafında konuşlanması.
3: TCG Anadolu gemisi donanmanın yüzen gemisi olarak denizlerdeki gücümüze güç katıyor. Teknik donanımları bakımından dikkat çeken gemiye 40'tan fazla savaş uçağı dikey iniş yapabiliyor.
5: TCG Anadolu gemisi tam yük hangarda 25 uçuş güvertesinde 6, toplamda 30 İHA ve SİHA'yı taşıyabilme kapasitesine sahip.
7: Elhamdülillah o günlerden bugünlere geldik. Bizlere bugünlere eriştiren Allah'a hamdolsun. Bu eserleri bize takdim edenlerden Allah razı olsun.
5: Muasır medeniyetler seviyesinin tam zirvesindeyiz. O boğazın eşsiz manzarasında İşte TCG Anadolu gemisinin üzerinde yürümenin, durmanın gururunu biz yaşıyoruz ve buradaki her Türk vatandaşı gibi bu alanda yürüdüğümüzde şöyle gemiye baktığımız zaman da göğsümüz kabarıyor.
6: Daha iyilerini yapmak isterim, daha iyi projelerde bulunmak isterim. Zaten bu bir aslında vatan borcu olarak görüyorum bunu kendime. Yani bunu her Türk genci kendi vazife bilmeli diye düşünüyorum.
8: Ve ben ayrıcalıklı en gururlu annelerden, kişilerden biriyim. Çünkü benim oğlum TCG Anadolu gemisinin kahramanlarından biri. 3 yıldır bu gemide görev yapıyor. Medarı iftarım oğluma, Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Türk Hava Kuvvetleri'ne, Türk Kara Kuvvetleri'ne, tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize, tüm kahramanlarımıza selam olsun.
3: TCG Anadolu'yu görmek isteyenler 9 Mayıs'a kadar 10, 12 ve 14-16 saatleri arasında gemiyi ziyaret edebilecek.
1: Gördünüz efendim, 7'den 70'e herkes büyük bir gururla gemiyi geziyor. Şu hatırlatmayı yapalım. Bugün öğle saatlerine, yani akşam üzeri 17-18'e kadar ziyarete açık gemi. Hal böyle olunca da ne olacak? Bugün cumartesi, hava da güzel. İmkanı olan annelerin, babaların çocuklarını alıp orada böyle gururlanmasını biz tavsiye ediyoruz. Hiç kuşkusuz. Yani güzel bir hafta sonu aktivitesi olabilir ailece, onu söylemek istiyorum. Şimdi biz o kapalı alana, yani Yeşilköy'deki fuar merkezine bakalım. Saha Expo 2026'da görücüye çıkan o yeni savunma sanayi ürünleri adeta hem göz kamaştırıyor hem dosta güven, düşmana korku salıyor efendim. Şimdi o Türk mühendisliğinin teknoloji harikası ürünlerine gelin kısaca bir bakalım.
0: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
3: Tehdidi algılıyor, erkenden uyarıda bulunuyor. Üstelik hem yerli hem de milli.
9: Aradaki güvenlik unsurlarımızın kendi güvenliklerini, birliklerimizin güvenliklerini sağlamak için kullanılan bir unsur.
3: ÜBS sistemi Havelsan Teknoloji Radar tarafından geliştirildi. Yüksek algılama kabiliyeti ve gelişmiş elektronik altyapısıyla dikkat çekiyor. Tehdit unsurlarına karşı geliştirilen sistem, sınır hattı ve kritik bölgelerde etkin gözetleme imkanı sunuyor. Gelişmiş teknolojisi sayesinde hedef tespit, takip ve erken uyarı süreçlerinde önemli avantaj sağlıyor.
10: İşte karşınızda hareket algılama sistemi ÜBS. Rüzgarda, siste, yağmurda, Mehmetçik, her koşulda bu sistem sayesinde güvende.
9: Şu an sahada aktif olarak kullanılıyor. Özellikle de güvenlik harekat bölgelerinde mobil unsurların güvenliğinin sağlanması için, herhangi bir pusu, sızma girişiminin engellenmesi için hem tespit, hem teşhis, hem de imha kabiliyetleri olan bir sistem. Herhangi bir terör unsurunun teşhisi durumunda da yine komutanlarımız tabii takdiriyle bir harekat planlanabilmekte anında.
3: Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ÜBS, savunma sanayindeki yerli üretim gücünün yeni örneklerinden biri. Sistem, hızlı veri işleme kapasitesi ve operasyonel esnekliğiyle güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Personel güvenliğini artırıyor. Birliklerin sahadaki hareket kabiliyetine katkı sağlıyor. Modüler 36-40 mm çok namlulu Lancer sistemi Özben Savunma tarafından geliştirildi. Bu sistem modern harp sahasının ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tasarlandı.
11: Lancer sistemi hem araçlara hem sabit platformlara montaj yapılabilen bir sis mühimmatı atıcısıdır aslında. Biz bu ürünü hem taktiksel araçlara hem sabit platformlara montaj yaparak o platformların herhangi bir tehdide karşı savunmasını sağlayıp güçlendiriyoruz. Ve bu konuda da sis mühimmatını kullanıyoruz. Herhangi bir hedefleme ve işaretleme sırasında sis mühimmatıyla hedefin görünmezliğini sağlıyoruz.
3: Sistem özellikle görüş perdeleme, alan güvenliği ve operasyonel koruma görevlerinde etkin kullanım hedefiyle geliştirildi. Hızlı reaksiyon kabiliyeti sayesinde de sahada önemli avantaj sağlıyor.
11: Hem otomatik hem de manuel şekilde kullanılabiliyor. İster operatör kontrollü, isterseniz herhangi bir savunma sistemiyle entegre şekilde çalışabiliyor. Hedefin yönünü bildiren bir sistem var ise o yöne doğru atışını gerçekleştirebiliyor. Zaten üzerinde 12 mühimmat olduğu için yeteri kadar da koruma sağlıyor.
3: Yeni nesil çok namlulu Lancer sistemi, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli üretim ve yüksek teknoloji hedeflerinin yeni örneklerinden biri.
11: Bu ürün %100 bünyemizde üretiliyor. Elektronik kartından yazılımına, yazılımdan mekanik üretim. Mekanik üretimden sonra tüm yapılan testleri bünyemize gerçekleştiriliyor. Bu yüzden %100 yerli ve milli bir üründür.
3: İşte bu üründe MKE tarafından geliştirilen ve kimyasal silahlara karşı üretilen kıyafetler.
5: Saha Expo'da bazı silahlar ve bazı mühimmatlar ön plana çıkıyor. Ancak bazı kıyafetler de özellikle personelin ve askeri personelin de güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Onlardan bir tanesinin yanındayız. Makine kimya endüstrisinin geliştirmiş olduğu işte bu kıyafet, askeri personelin özellikle KBRN, yani bazı kimyasal silahlarda kullanımı açısından da büyük katkı sunuyor.
3: MKE üretmiş olduğu bu görünmezlik levha sayesinde de termal kameralara yakalanmanın önüne geçiyor.
5: Elimde görmüş olduğunuz bu termal görünmezlik malzemesi de yine makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi. Görmüş olduğunuz bu malzeme sayesinde termal kameralara da doğrudan işte bu şekilde yakalanmama imkanınız da bulunuyor.
1: Evet efendim, devam edeceğiz. Bir sonraki dilimde gene farklı ürünleri de ekranlarınıza getireceğiz Saha Expo 2026'dan. Ama şimdi bakın, Allah ülkemizi savaşa sokmasın tabii ki, ama öyle bir durumda da en azından böyle kafamız rahat gibi duruyor. Ama şu an savaşta olan iki ülke var, hatta üç ülke. ABD, İsrail ittifaklı böyle İran'a saldırılar devam ediyordu. Sözde ateşkes yaptılar ama bir yandan ABD vuruyor İran gemisini, bir yandan İran ABD gemisini vuruyor. Sonra da şöyle açıklama yapıyorlar. Ateşkes devam ediyor diyorlar ama bir yandan da böyle gemiler patlıyor efendim. Yalan yok, Hürmüz Boğazı'na şimdi gideceğiz. ABD gece saatlerinde bakın İran'ın başkenti Tahran'la birlikte liman kenti Bender Abbas ve Kerç adasını vurmuş. Ve Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri de hedef alındı. İran'da ne yaptı biliyor musunuz? 3 Amerikan savaş gemisini vurdu ve ateşkes ihlaline yanıt verdiklerini duyurdu. Şimdi Amerikan Başkanı Trump dediğim gibi ateşkes hala geçerli diyor.
3: Füzeler ateşlendi. Tansiyon bir anda yükseldi. Taraflar birbirini suçlarken rahatlatan açıklama geldi. Gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da hareketlilik yaşandı. Hava savunma sistemleri drone'lu saldırıya karşılık verdi. Bender Abbas ve Kerç adasının hedef alındığı açıklandı. İran'a ait petrol tankeri vuruldu. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nda Barbados bandıralı bir petrol tankerine daha el koydu. Gerekçe olarak ihracatı aksatma girişimi gösterildi. Devrim muhafızları 3 Amerikan savaş gemisine füze atışı olduğunu duyurdu. Gemilerin hasar aldığını öne sürdü. Amerikan Başkanı Trump ateşkesin sona ermediğini belirtti. Donanmada herhangi bir kayıp olmadığını ifade etti. Trump kendilerine saldıran İran hücum botlarına sınırlı bir misilleme yapıldığını söyledi. Tahran yönetimine bir kez daha tehditte bulundu.
12: Görüşmeler çok iyi gidiyor ama şunu anlamaları gerekiyor. Anlaşma imzalanmazsa başlarına büyük bir bela açılacak.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka devam ederken İran'a dün gece düzenlenen saldırılara katıldığı öne sürülen Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını bildirdi. Suudi Arabistan'sa hava sahasının İran'a saldırı amaçlı kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürücüye aktarıldı. Karşılıklı açıklamaların ardından CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait iki gemiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Fars Haber Ajansı da İran güçleriyle Amerikan gemileri arasında aralıklarla çatışmalar yaşandığını söyledi.
1: Hem gemiler vuruluyor efendim, hem ateşkes devam ediyor diyorlar, hem de adeta böyle büyük bir bilgi kirliliği var. Demeç savaşları da devam ediyor. Yani piyasalarla da oynadıkları aşikar görüyoruz. Şimdi Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi dediğimiz gibi piyasa demişken, ABD ve İran güçlerinin o Hürmüz Boğazı çevresinde karşı karşıya gelmesi piyasalarda adeta hafta içi gene deprem etkisi oluşturdu. Güvenli liman arayışı devam ediyor, hızlanıyor ve altın ve dolar bu hafta sert yükselmiş.
3: Orta Doğu'da savaş alarmı piyasaları yeniden sarstı. ABD ve İran arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Ons altın sert dalgalanmaların ardından yeniden yükselişe geçti. Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı.
13: Altın fiyatları geçen hafta 4500 ons dolar civarında dalgalanırken, işte savaşın bitiyor olması beklentisiyle tekrar bir 4700 ons dolar seviyesine girdi. Peki önümüzdeki dönemde eğer ki bu barış ve Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklığın kalkması ile ilgili net hareketler görürsek altın fiyatını yukarı doğru hareket etmesine bir mekanizma hazırlayabilecektir. Gram altına baktığımız zaman 6800 TL civarında olduğunu görüyoruz.
3: Gerilimin merkezinde ise Hürmüz Boğazı var.
13: Bir, savaşın etkisi var. İki, savaşın etkisinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklığın var.
3: Ancak çatışma ihtimali bile enerji piyasalarını sarstı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu durumda küresel enflasyon korkularını yeniden alevlendirdi.
13: Pazartesiye başladığımızda savaş devam edecek beklentisi vardı ve sıkışıklık devam ediyordu ve bundan dolayı da Brent petrol fiyatı 110 dolarlar civarında dalgalanıyordu. Fakat pazartesiden sonra gelen barış sinyalleri ve beraberinde Hürmüz Boğazı'nın açılma beklentisinin ciddi anlamda ortaya çıkması Brent petrol fiyatını aşağı doğru çekti.
3: Gerilim döviz piyasasını da etkiledi. ABD ve İran güçlerinin karşı karşıya gelmesi sonrası dolar dolar kurunda da yukarı yönlü hareket görüldü.
13: En son gelişmelerle beraber Amerikan doları euro karşısında değer kaybetti. Dolayısıyla işte parite 1.17 civarına doğru geriledi. Tahminen Sayın Donald Trump'ın Amerika'daki dış ticareti bir şekilde güçlü tutabilmek için euro dolar paritesinin 1.16-1.20 bandında dalgalanmasını istiyor. Dolayısıyla da gelişen haberlerde de zaten bu aradaki dalgalanmayı sağlayacak şekilde bir konjonktür olduğunu da düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Şimdi efendim o kutsal yolculuğa bakalım, farkındalık oluşturan yolculuğa bakalım. Yani küresel somut filosuna bakıyoruz. Biliyorsunuz Barcelona'dan yola çıkmıştı. Bayağı böyle amfibi gemisi vardı, amiral gemisi vardı. Arkada da birçok böyle yelkenli vardı, gidiyorlardı. Hatta Sicilya'da bir mola verdiler. Filo daha da genişledi. Fakat Yunanistan açıklarında, kara sularında o barbar İsrail'in böyle Siyonist askerleri tarafından operasyona uğramıştı biliyorsunuz. Ve birçok yelkenlideki aktivistlere o ana beyin derler ya, filonun ana beyni, o büyük gemiye operasyon yapıldı efendim, amiral gemisine. Ama kalan sahalar bizimdir misali yolculuğuna devam ediyor kalan tekneler. Ve Türkiye'den de birleşmeler olacak hiç kuşkusuz. Girit'ten Marmaris'e doğru evet ilerleyen teknelerdeki aktivistler düzenlenecek uluslararası meclis buluşmasına katılacakmış efendim. Detaylar gelsin ekrana.
3: Küresel Sumut filosu İsrail'in baskılarına rağmen yoluna devam ediyor. Girit kıyılarında demirleyen 30'dan fazla tekne Türkiye'ye yelken açtı. Off of the coast of Crete. And I'm here in Turkey because I plan on sailing again. Yapılan açıklamaya göre tekneler Marmaris'te uluslararası meclis buluşmasında diğer gemilerle bir araya gelecek ve toplantı düzenlenecek. Filistin Dayanışma Hareketi'nin mevcut durumu ele alınacak ve ilerleyen döneme ilişkin yol haritası netleşecek. 12 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan basın toplantısında bir sonraki aşamanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yardım taşıyan teknelerin Marmaris'ten açılacak gemilerle birlikte Gazze'deki ablukayı kırmak için ilerleyen günlerde yeniden harekete geçeceği değerlendiriliyor.
1: Sevgili izleyenler, şöyle bir soru sorayım. Yani hep konuşulur. Dünyada, evrende yalnız mıyız? UFO'lar var mı? Uzaylılar var mı? Şimdi ben olduğuna inanıyorum açıkçası. Bu benim kendim.

0: Yıllarda sevgili izleyenler, Apollo uzay görevlerine ait kayıtlar da var. Yani 1960'lardan 70'lerden görüntüler var. Mesela Ay'dan çekilen görüntülerde Ay'ın üzerinde böyle 3 tane tanımlanamayan cisimler böyle uçup gidiyor. Ya sonuçta bir şeyler var ama işte bir temas oldu mu? Yani uzaylılarla bir konuşma, görüşme, ona dair kayıtlar yok ama gökyüzünde savaş pilotlarının tespit etmiş olduğu, savaş helikopterlerinin tespit etmiş olduğu farklı tanımlanamayan böyle insanlık dışı, dünya teknolojisinin dışındaki farklı cisimler, böyle keskin, köşeli, parçacıklı şeklinde tanımlanan gözlemler de yer almış. Şimdi gelin o dosyalardaki belli fotoğraflara, görüntülere bir bakalım efendim.
1: They're real, but I haven't seen them.
2: Amerikan hükümeti 10 yıllardır süren sessizliğini bozdu ve tarihin en büyük UFO arşivini tüm dünyanın erişimine açtı. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla kurulan Perseu programı kapsamında hiçbir güvenlik izni gerekmeksizin binlerce belge ve video kamuoyuna sunuldu. Beyaz Saray bu adımı tarihteki en şeffaf paylaşım olarak niteledi. Dosyalardaki en çarpıcı detaylar Apollo görevlerine ait. Özellikle Apollo 17 astronotlarının kayıtları kan donduran cinsten. Astronotlar pencerelerinin hemen dışında havai fişek gibi parlayan keskin ve köşeli cisimlerin yanlarından geçerek döndüğünü rapor ediyor. Sadece uzay değil, FBI'ın 1999 yılbaşı gecesine ait kayıtları da dosyada. Amerikan uçaklarına eşlik eden o gizemli hava olayları, Pentagon yetkililerinin benzeri görülmemiş bir şeffaflık açıklamasıyla ilk kez gün yüzüne çıktı.
0: Şimdi efendim, gezegenden, evrenden, UFO'lardan ülkemize tekrar bir dönelim. Siyasete bakacağız. Siyaset arenasında gündem yine sıcak çünkü. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği gündemde biliyorsunuz. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin merak edilenleri yanıtlamış. Kendisine bir kulak verelim.
3: Duymadık.
4: Konuştunuz mu?
3: Yok, ben aradım kendisini.
4: Sizin telefonunuzu da mı aradım?
3: Arkadaşlar, ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon ama arkadaşlar arıyoruz açmıyor dediler. Bir takım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu önce Burcu Hanım Ankara'ya gelmiş. Burada belediye başkanlarımızla temas ediyor. Ertesi gün Sinop belediye başkanımızı ziyaret edecek ve ardından herhalde Sinop'ta bir nikaha katılacak falan. Böyle normal bir programı var. O programı sırasında bir haberler çıktı. Öyle haberler çıkınca işte şu anda sarayda görüşüyor, anlaştı, konuştu. Arkadaşlar aramışlar, telefon açılmamış. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Bu kadar işte yani siyasette böyle iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. Yani iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.
0: Efendim, şimdi haber arasında da konuşuyoruz. Gerçekten liderlik farklı bir özellik. Yani derler ya, doğuştan bir karakterdir o. Sonradan olunmaz, öğrenilmez efendim. Hani böyle bir karizma, liderlik. Mesela şimdi bir parti lideri belediye başkanını arıyor. Belediye başkanı telefonuna çıkmıyor yani. Ne kadar ciddi alıyorlar Özgür Özel'i, onu da söyleyelim. Ki bakın efendim, şimdi üstüne geldi bu haber. Biliyorsunuz eski Uşak Belediye Başkanı vardı. Özkan Yalım, böyle farklı farklı, her gün farklı sevgilisiyle farklı yerlerde senin benim paralarımızı yiyordu efendim. Yolsuzluk soruşturmasında zaten tutuklanmıştı. Partiden ihraç edilmesinin ardından ne yaptı? Hemen itirafçı oldu. Belediye kaynaklarının şahsi işlere ve CHP Genel Merkezi'ne aktarıldığını tek tek anlattı efendim. Ve kurultay öncesi özellikle Özgür Özel'e 1.2 milyon Türk lirası nakit para teslim ettiğini de itiraf etti.
5: Skandallarıyla Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li başkan itirafçı oldu. Yalım'ın ifadesindeki detaylar kan dondurdu. Uşak Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Özkan Yalım CHP'den gecikmeli ihraç edilmişti. Yalım partiden ihraç edilmesinin ardından ise itirafçı oldu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, CHP'yi köşeye sıkıştırdı. En sarsıcı iddialardan biri Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edilen lüks araçla ilgili oldu.

0: Yalım hem kendisi hem de Özel için alınan iki aracın VIP dönüşüm bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini itiraf etti. İfadede yer alan kurultay öncesi Özgür Özel'e para verme konusu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Yalım kongre masraflarında kullanılmak üzere Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti.
1: Her türlü uşağın ihtiyaçlarını karşılamaya...
0: Yalım CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman Uşak'taki Yalım Garden Otel'de konakladığını aktardı. Ziyaretlerde ücret alınmadığı için otel kaydı açılmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını beyan etti. Özgür Özel'in de yaklaşık 10 yıllık tanışıklıkları nedeniyle hatırladığı kadarıyla 7-8 defa otelde konakladığını söyledi. İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri Uşak Spor futbolcularına yönelik ödeme sistemi oldu. Yalım futbolcuların maaşlarının karşılanabilmesi için bazı isimlerin belediye personeli gibi gösterildiğini anlattı.
2: 66 milyon 290.
0: Yalım belediye kaynaklarını şahsi iş ve ilişkilerinde kullandığını kabul etti. Pişmanım, oluşan zararı gidereceğime söz veriyorum ifadelerini kullandı.
3: Şimdi itirafçılar artıyor, öyle gözüküyor efendim. Bakın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuklu bulunan belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek bu kez etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın kendisini bizzat aradığını ve babasının adaylığı karşılığında tam 1 milyon avro istediğini öne sürdü.
4: Vatandaşlarımızın hakkını geri...
5: Yolsuzluk, rüşvet iddiaları bitmiyor. CHP'li belediyelerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Muhittin Böcek'in oğlundan dikkat çekici bir hamle geldi. Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı oldu. Habire Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
6: Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani...
5: Gökhan Böcek bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. İfadesindeki en çarpıcı isim CHP'li Veli Ağbaba oldu. Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisini bizzat aradığını ve babasının adaylığı karşılığında 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Operasyonun detaylarını tek tek anlatan Böcek, Ankara'ya giderek genel merkezin 6. katında parayı ismini bilmediği esmer bir şahsa teslim ettiğini söyledi. İddiaya göre o şahıs Veli Ağbaba'yı arayarak parayı aldığını teyit etti. Ancak bu sarsıcı itiraflar ve etkin pişmanlık talebi tahliye getirmeye yetmedi. Antalya'daki rüşvetli irtikap davasının ikinci duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dava 7 Temmuz'a ertelendi.
7: Düzenlemiş oldu.
3: Tabii şu da var efendim, her itirafçı da böyle tahliye olacak diye bir durum söz konusu değil. Artık savcılık makamının alacağı bir karar bu. Şimdi savcılık demişken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İBB'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi ve Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi efendim. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Detaylar gelsin ekrana, sonra da hızlanalım efendim.

Kurumsal sistemle ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla harekete geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın hedefinde İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yer alıyor. Operasyonun odağında ise usulsüz ihale ağı kurularak kamu zararına yol açıldığı iddiası var. Eş zamanlı baskınlarda gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u yakalandı. Şirket binasında mali şube ekiplerince arama yapıldı. Firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özelli, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor. Şüphelilerin kurgusal ihale sistemi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları ve rekabet ortamını tamamen ortadan kaldırdıkları öne sürülüyor.

0: Ve sevgili izleyenler, ülkede hafta sonu programının cumartesi kuşağında saatlerimiz de artık 07.30'u hemen hemen gösteriyor. Ne yapıyoruz? Ülkede manşetlere bakacağız. Hem ülke televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız. Ve önüme 4-5 tane gazete aldım. Arkadan dijital ekrandan da okuyacağım manşetleri, büyüteyim efendim. Bir yandan da gazeteleri elimizden okuyalım. Bakalım hangi gazetede hangi haberler var? Sür manşete bakıyoruz. Hemen tepedeki haberleri. 2 tane spor haberi var. Önemli gelişmeler var. Zaten bugün yani bir futbol mucizesi olmazsa Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek gibi duruyor efendim, onu söyleyelim. Yani Hürriyet gazetesi şöyle saat 20'de hayat duracak diye bir manşet atmış ama ya sonuçta bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi değil. Galatasaray yani favori olarak çıktığı maçta bugün kazanır ve 26. şampiyonluğunu ilan eder. Hani çok da böyle hayatın duracağı bir atmosfer yok. Yani herkes kabullenmiş durumda bunu. Diğer rakipler için söylüyorum ben. Fenerbahçe'de Konya deplasmanında olacak. Asıl düşmeme mücadelesi çok daha karma karışık. Onu söyleyelim. Hani daha kesin düşen 3 takım belli değil. 2 hafta kaldı. Bugünkü maçlar biraz onu şekillendirecek. Hani düşme hattı bakımından evet orada hayat duracak, onu söyleyelim. Hemen yanda dün önemli bir maç vardı. Ben de izledim. Uzatmalara gitti. Zalgiris Fenerbahçe Beko, Litvanya'daydı maç. Fenerbahçe Beko kazandı ve 3 kez üst üste, zaten tarihinde 8. kez ama 3 kez üst üste Final Four'a yükseldi. Büyük bir başarı efendim. Geçen sezonun zaten şampiyonu fakat bu sene Final Four sevgili izleyenler, yani 4 takımın, Euroleague'deki 4 takımın böyle şampiyonluk maçları yapacağı maçlar Atina'da. Yani Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve Fenerbahçe yarı finalde, hani Yunanistan'ın şu an en iyi takımı Olympiakos'la eşleşti. O yüzden avantaj tabii ki Yunan takımlarında. Fakat şunu hayal edersek neden olmasın? O Yunanistan'da o Yunan taraftarlarının gözü önünde böyle bir Türk takımı kupayı kaldırsa daha böyle mutlu olmaz mıyız? İnşallah olur. Bakalım. Zor ama neden olmasın? Fenerbahçe bunu daha önce gösterdi zaten. Şimdi bakın, 3 günde 8 milyar dolar savunma ihracatında büyük bir rekor kırılmış efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Savunma ve Havacılık Fuarı SAHA 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu ve son fuarda bu rakam 6 milyar dolardı ki bu daha da artacak, bugün yarın da devam ediyor. Sen atmazsan kendimiz üretiriz. SAHA 2026 müthiş etkileyici olmuş. Ürün tanıtımları, organizasyon, dört dörtlük. Büyük şirketler kadar onlara parça üreten küçük şirketler de fuarda. Türkiye Yıldırım Han'la sıkıntı çıkaran yabancı firmalara şu mesajı verdi. Sen satmazsan biz de kendimiz üretiriz. Yıldırım Han'ı gördünüz değil mi efendim? Yani yaklaşık 12 metrelik dev bir füze, 6000 kilometre uzağa kadar gidebiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir saniyede 8 kilometre mi gidiyor? Öyle yani, gözü açıp kapadığımızda bir bakıyorsunuz füze yok. Öyle bir teknoloji, yerli milli füzemiz. Tabii bu ister istemez de düşmanı, özellikle hem İsrail hem Yunan basınında korku dolu anlara sebebiyet verdi. Onun üzerine çok konuşmuşlardı. Yıldırım Han füzemiz üzerine böyle canlı bağlantılar yaptılar. İsrail'de ve Yunanistan'da alanında uzman kişiler. Amaç burada gözdağı vermek diyorlar işte İsrail'e. Artık nasıl anlarlarsa anlasınlar efendim. Ama tabii dost ülkeler mutlu bu konuda. Ve bizler de hiç kuşkusuz. Şimdi bakıyorum farklı hangi haberi okuyalım VTR'de vermediğimiz. Gökhan Böcek'ten Ağbaba iddiası, onu az önce verdik. CHP'li başkandan partisine şok, onu verdik. Burcu Köksal'ı. Katiline müebbet Mersin Toroslar'da. Geçen yaz başından vurulmuş halde bulunan Hiranur Aygar'ı öldürdüğü anlaşılan erkek arkadaşı Arda Şark müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Olay günü Aygar'ı hastaneye götüren Şark verdiği ilk ifadede genç kızın intihar ettiğini söylemişti. Ama tabii ki kurulan yeni ekiple beraber birçok faili meçhul bile ortaya çıkıyor efendim. İnşallah daha güzel haberler alacağız bu konuda diyelim. Yani hak eden hak ettiği cezayı çekecek hiç kuşkusuz inşallah. Ve geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Sür manşete gene bakalım. Aidat arttırma yetkisi kat maliklerinde. Yani o özellikle sitede yaşayanlar, site yönetiminin oyuncağı olmayacak artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla yöneticilerin sit aidatlarında keyfi artış yapmasının önüne geçildi. Avukat Ali Güvenç Kiraz, yöneticinin toplayacağı aidat miktarı ve işletme projesinin kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu olacak. Site yönetimlerinin genel kurula işletme projesi götürmeden her yıl aidat artışını istediği gibi yapmaları da engellenmiş olacak efendim. O bilgiyi de verelim. Çünkü artık böyle cılkı çıkmıştı derler ya, öyle aidatlar vardı ki kiralardan bile daha fazla. Maksat onun önüne geçmek tabii ki. Şimdi ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün tabii ki Saha 2026 fuarında önemli mesajlar verdi. Hem Türkiye'ye hem dünyaya. Bak şu konuşana diye bir haber var, ona bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olabilir. Çünkü bayrağı gördüm orada. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bakın en sıkı destekçisi Filelleft Heros gazetesi haddini aşarak güven arttırıcı önlem kisvesi altında bağımsızlık sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının beş parmak dağlarından silinmesi çağrısı yapmış. İşi gücü tabii ki provokasyon bu gazetenin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodolidis dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisinin ara bölgedeki konutunda bir araya gelmişler. Kıbrıs'la ilgili güven arttırıcı önlemlerin ele alınacağı belirtilen kritik buluşma öncesi Hristodolidis'e yakınlığıyla bilinen Rum yönetimi politikalarına tam destek veren Filelleft Heros gazetesinde yayınlanan başyazı dikkat çekmiş efendim. Başyazıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a güven yaratıcı önlemler çerçevesinde Beş Parmaklar Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılması çağrısı yapılmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için işgal tarafı ifadesinin kullanıldığı yazıda işgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa işgal altındaki Beş Parmaklar'da yer alan sözde devletin bayrağını silebilir demişler. Tabii ki provokatif bir yazı, bir eylem, böyle bir durum söz konusu değil. Hatta oradaki bayrağı ben olsam şimdi sevgili Tufan Erhurman yerinde, Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yerinde daha da boyutlarını genişletirim efendim. Daha da böyle gözlerine batsın ve korksunlar hiç kuşkusuz. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Bize göz dikenin bileğini bükeriz diyor Cumhurbaşkanı sürmanşette. Saha 2026 devam ediyor Expo. Özellikle bugün efendim TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza uyarılarda bulunalım. Sarayburnu'nda akşam saatlerine kadar Demirli ziyaret edilebilecek. Hatta böyle çoluk çocuk çok güzel bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Ama bir yandan da diğer yerli milli ürünlerimizi Yeşilköy'deki o fuar merkezinde görebilirsiniz. Her iki tarafa da ulaşım aslında çok basit biliyorsunuz. O Yeşilköy'e böyle metro var, hemen altında indiriyor. Sarayburnu zaten Eminönü'nde biraz ilerisi, deniz kenarı muhteşem. Yaz havası da alırsınız. Güzel bir aktivite, onu söyleyelim. Bu arada 1 milyon avroyu ağababaya verdim diye biliyorsunuz eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Hatta geçen video kayıtları çıkmıştı, o yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Veli Ağbaba'nın yatta böyle sarhoş olduğu görüntüler, iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin CHP'yi kuşatan rüşvet çarkı ile ilgili itirafları gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel'in talimatıyla adaylık için 1 milyon avro istendi. Parayı genel merkezde sırt çantasıyla Veli Ağbaba'ya teslim ettim diyor. Genel merkezden destek görmediğini belirten Gökhan Böcek cezaevinde CHP'li yöneticilerin itirafçı olmaması için kendisine baskı yaptığını söyledi. Sadece Antalya Milletvekili Cavit Arı'yı kabul ettim. 8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz dedi. Kararımdan ama dönmedim diyor Gökhan Böcek. Tabii bunlara şimdi Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın nasıl kaçamak cevaplar vereceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz efendim. Hep diyorlar ya kanıt, yani daha ne olsun, kendileri itiraf ediyor. Bu da mı kumpas? Şimdi suç örgütlerine nefes aldırmayacağız diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuş. Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Çiftçi zehir tacirleri ve yasa dışı bahisle mücadelenin de amansız bir şekilde devam ettiğini dile getirmiş efendim. Evet, 5 dakikamız var ve Sorun yok. İki tane daha gazetemiz var. Keyifli okuyalım onları da. 16 yıl sonra yine Shakira. Niye Shakira? Biliyorsunuz haberini geçen gördüm ama daha da şarkı yayınlanmadı. 2026 Dünya Kupası biliyorsunuz Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'da 3 farklı ülke organize ediyor. Çok şükür biz de A Milli Futbol Takımı olarak Dünya Kupası'nda olacağız. Türk bayrağımızı orada dalgalandıracağız ama her böyle önemli turnuvanın böyle resmi şarkısı olur biliyorsunuz. Mesela Shakira yıllar önce yine bir Dünya Kupası'na yapmıştı galiba öyle bir şarkı. Hani vaka vaka öyle bir şarkı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tekrar Shakira'ya teklifte bulunmuşlar FIFA ya da Amerikalı yetkililer bilemiyorum. Zaten kendisi de Latin olduğu için Dünya Kupası da işte Meksika'da, Orta Amerika'da, Amerika'da devam edeceği için bir şarkı hazırlamış. Ama şarkı 14 Mayıs'ta yayınlanacakmış efendim. Merakla bekliyoruz. Klibini de bekliyoruz tabii ki. Dayı Dayı şarkının adı. Merak ediyoruz bakalım Dünya Kupası şarkısı nasıl. O zaman bir gelsin dinleyelim. Önümüzdeki hafta zaten kısmetse 16 Mayıs. Burada hafif bir çalarız dinleriz onu. Sizin böyle onayınıza sunarız. Beğendiniz mi beğenmediniz mi diye. Bu arada Rams Park'ta şampiyonluk hazırlığı. Bugün böyle gelin gibi süslenecek Rams Park hiç kuşkusuz. Ve Galatasaray Antalyaspor'u yenerse diğer maçların hatta Fenerbahçe-Konya maçının sonucuna bakmaksızın efendim 26. kez kupayı müzesine götürecek onu söyleyelim. Ama herhalde Icardi son kez Rams Park'ta taraftarının önüne çıkıyor onu da söyleyelim. Yani son kez bir aşkın olayım çalacak öyle duruyor. Aslında bir de zirvede derbi de var efendim ama sönük bir derbi Beşiktaş-Trabzonspor. İki hedefsiz takım diyebiliriz. Trabzonspor'un biraz ikincilik şansı var ama o da zor gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'de ikinciliği garantiledi gibi. Yani benim gözümde öyle. Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Trabzonspor, dördüncü Beşiktaş. Yani dört büyükler baktığımızda ligi gene ilk dörtte bitirdi. Devam edelim efendim Yeni Şafak gazetesiyle. Annelerimizi çok seviyoruz. Yarın anneler günü fakat ben böyle özel günleri çok seven biri değilim efendim. Doğum günleri tamam spesifik o kişinin özel doğduğu gün. Ona eyvallah ona bir şey demiyorum. Mesela anneler gününden ziyade annemin doğum gününde ben daha çok onu böyle hediyeye boğmak isterim, sarılmak öpmek isterim. Ama anneler günü, babalar günü, sevgililer günü bunlar biliyorsunuz hani küreselcilerin o ticaretin canlanması için böyle uydurulan günler gibi geliyor bana. Hele son zamanlarda. İnanılmaz firmalar kendi reklamlarını yapıyor daha çok ön plana tutuyor. Yani anneler, babalar, sevgililer aslında çok da önemli değil. Önemli olan sen yüzük al, hediye al, annene mutfak ürünlerini al, biz para kazanalım. Sonra ne yaparsan yap demeye getiriyorlar gibi duruyor benim gözümde öyle. Ama tabii ki yine yarın bu ekranlardan gene annelerimizi hep anacağız. Sadece bir gün değil her daim anneler bizim başımızın tacı efendim. Çok da önemli sözler de var annelerle alakalı biliyorsunuz. Cennet annelerin ayakları altındadır ilk aklıma gelen. Bakın şimdi az önce söylediğim e-ticaretin anneler gününün etkisiyle Mayıs'ta 400 milyar lira seviyelerini görmesi bekleniyor. Yani alışveriş tuzağı sessiz olun ayağınızı yorganıza göre uzatın. Bu tuzaklara reklamlara da çok kanmayın efendim. Anneniz sizden çok böyle hani bütçenizi zorlayacak bir şey beklemiyor. Seni seviyorum anne elini öpeyim sarılayım. Anneleri belki çok daha memnun edecek alacağınız o hani pahalı üründen. Değil mi Gökselim? Senin var mı bir planın? Bakalım bir iki ufak plan var diyor. Belki de yemeğe çıkaracaksın anneni. O bile güzel bir şey. Şehir dışında yaşıyormuş annesi. O zaman görüntülü konuşacağım. Bir şeyler yapacaksın. Çiçekler yollayacaksın inşallah. Sürprizi de bozmayalım canlı yayında. Bakalım şimdi ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha Expo 2026'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin gücünü temsil eden unsurları tek tek sayarak Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir diyor. Bu arada şimdi bakın bayrak provokatörüne ters kelepçe biliyorsunuz ODTÜ'de Türk bayrağı açıldı diye bir tane DHKPC'li ki nasıl girmiş o üniversiteye onu anlamış değilim. Tipten zaten belli. İlhan Kaya diye bir adam. ODTÜ'de 6 Mayıs'ta Bahar Şenlikleri konseri sırasında Türk bayrağı açanlara yönelik saldırıya ilişkin DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya ile Muhammed Enis Yıldız, Oktay Akpınar, Mehmet Ferit Güneş, Celal Elmacı ve Anıl Baran dolu kıskıvrak yakalandı efendim. Hatta operasyonun görüntülerini ben izledim. Ellerine sağlık özel harekatın. Çat çat giriyor alıyor, hemen yatırıyorlar işte, görüyorsunuz zaten yüzüstü yatıyor yerde paspas gibi. Şimdi saldırıyı başlattığı görüntülere yansıyan İlhan Kaya ters kelepçeyle de gözaltına alındı. Tertemiz bir operasyon, tebrik ediyoruz ekibi. O Türk bayrağı da gençlerimizin elinde gururla dalgalanmaya hiç kuşkusuz devam edecek. Sumut filosu çoğalarak devam ediyor, bir haber var Yeni Şafak'ta. Ve VIP makam poşetle para, babasına araç, eşine çanta, Yalım'dan çok özel itiraflar. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şok iddialarda bulundu. Zaten haberini vermiştik VTR olarak. Gene zamanımız kalırsa kaçıranlar için haberi önümüzdeki saat diliminde gene ekranlara yansıtacağız hiç kuşkusuz. Efendim şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama şimdilik dedim. Virgül koyuyoruz ülkede manşetlere. Saat başında kaldığımız yerden Ülke TV ekranlarından devam edeceğiz. Biz şu an Kanal 7 izleyicilerine de veda ediyoruz ama Kanal 7'de bizi izlemeye başlayıp tekrar izlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen saat başında 8'de Ülke TV'yi açın efendim. Çünkü farklı haberlerle ve sizden gelecek enerjik güzel hafta sonu mesajlarıyla ben Erman Yapan'la Ülke'de hafta sonu programı devam edecek. O yüzden 8'de görüşmek üzere.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros hepimize iyi gelecek. Reklam.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Reklam.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: www.rampyedi.com.tr
1: Aha Denizliği'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa

0: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Reklam.

daha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2 milyon 513 586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklam.

0: Yalancı beklenir mi? Değil mi? Beklenmez. Efendim sevgiler, saygılar, hürmetler, çok şükür. Bugün de yine kendi saatimize kavuştuk. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de, Radyo 7'mizde işte başladık. Hoş geldiniz ve aşk ola.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: aşk bir ızdırap.
1: Gitmek mi zor, kalmak mı demiştin ya bana?
0: Her iki durumda da
2: soralım, gitmek mi zor, kalmak mı?
1: Sıra mı sensiz?
2: Her ikisi de zor.
0: Sensizlik yıkıcı biraz yaşım.

Aşk bir ızdırap. Zara'nın o güzel yorumunu dinledik ve şimdi yine çok sevdiğine seslerden biri, Allah rahmet eylesin, Müslüm Gürses. Dert bende, derman sende. Dertsiz olan kul yok ama derman Rabbimde. Aşk olan.

Can, kimseyi kırma. Sözden ağır yoktur. Beden çok yükü kaldırabilir. Ama gönül her sözü üzgünüm. Kaldırmaz, kaldıramaz.

hayatından çıkanlara teşekkür etmek istiyorum. Siz? Çünkü o boşluklar olmasa doğru insanlar nereye konacaktı? Nerede yer alacaklardı?

Efendim devam ediyoruz. Su misali şöyle akmaya. Kızgınlık çok çok gürültülüdür. Oysa kırgınlık ne kadar da sessiz ve sakindir.

son. Vay vay vay. Su misalini dinledik büyük bir keyifle radyo yedimizde. Aşkın yayın Ali Ebruli'de. Aşkın sesi bendeniz ben Harsaroğlu. Devam ediyoruz. Ne dedik? Kırgınlıktan bahsettik. Kırdıysa sessiz kal. Sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa bence onsuz kal. Onsuz kal.

Ne hallere düşebiliyorsunuz, ne hallere. Canınız yalıyor ama bazen hakikaten anlam veremediğimiz, fakat önünü de geçemediğimiz, durduramadığımız şeyler yaşanabiliyor.

Ve bu acının üzerine de bazen acı ne söylettirir bilinmez gibi olur ya, hani acısından söylüyor denir. Bazıları da acının etkisiyle daha da doğru söyler. Hiçbir ayrılık der. Bir tanesi mesela, benim ecelime hükmedemez. Gelenle doğmadım ki gidenle öleyim. Ya o kadar da emin. Aşk alın.

Aşk imkansızı sever. Evet. Hep öyle söylenir, öyle test edilmiştir. Ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları Radyo 7'mizde. Dostlarınızı çok özenle seçmeniz lazım. Benden daha iyi bilirsiniz siz bunu. Çünkü yani onlar biraz daha diğerlerinden hem tehlikeli oluyor hem de farklı oluyor. Çünkü aranız bozulduğunda Allah muhafaza sizi satmayacak kadar erdemli ve kaliteli olmasına dikkat edin. Mesela

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2 milyon 513.586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: İstanbul'da Osmanlı'nın görkemli mirası Dolmabahçe Sarayı güncelliğini koruyor. Şehirde hava 24 derece. İzmir'de tarihin izleri Şirince'nin eşsiz sokaklarında kendini gösterirken bölgede sıcaklık 27 dereceye ulaşıyor. Doğuya uzandığımızda ise Ağrı'da 1784 yapımı İshak Paşa Sarayı tüm ihtişamıyla yükseliyor. Termometreler ise 18 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
2: Burası Radyo 7.

Senin yanında. Bilal'in son ses. Tüm sevenler için özellikle armağan ettik. Şimdi ise Yıldız Tilbe, yine çok sevilen, çok istenen seslerden biri. Sevgili Yıldız. Yıldız Tilbe. Güven Bey için ve tüm sevdikleri için. Hava Hanım ve tüm sevdikleri için. Ayrılamam adlı eserini seçtim. Selamünaleyküm Malatya'dan Hacı Murat. Sizlere Osman dayıma ve Yunus Cugu'ya armağan ediyorum demiş.

Bursa'dan Hasan Demir, Yakup Ekin'den canımdan çok sevdiğim anneme ve sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz ve Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Yakup Ekin'in güzel eserlerinden, en güzel eserlerinden biri Bir Nefes Gibi'yi büyük bir keyifle dinleyelim.

başka yol yok ayrılmaktan. Melek Mosso'nun güzel yorumuyla dinledik. Bir İbrahim Erkal şarkısıydı ve şimdi Emrah'la devam ediyoruz. Hakkı Güneş Esenler'den, İstanbul Esenler'den, Emrah'tan bir eser istiyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sakarya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmekte olan güvenlik personeli, yolunuz açık olsun. Selam olsun efendim. Amasya'dan Feraye, sefil hayatımın sefası olan sevgilim için istiyorum demiş. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Hadi bakalım. Selam olsun.

dinlemeye başladık bile. Malatya'dan Akpınarlı Ürşola Güven, şarkı çok sevdiğim eşim Göknül'e gelsin demiş. İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden Alim Baki Akkoç için istiyorum demiş. Biz de hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Story'e baktığınızda herkes mutlu mutlu fotoğraflar paylaşıyor. Ya da en güzel hallerini, değil mi? Ama şöyle de düşünmek lazım. Belki de o en mutlu görünen kişiler en mutsuz olanlarımız olabilir mi? Bir de böyle düşünelim. Aşk alın.

Neden Karaböceğin o güzel sesini dinledik Radyo 7'mizde. Şimdi yine çok ama çok sevilen bir sese geçiyoruz. Ferdi Tayfur eserleriyle, yorumuyla, değil mi? Hepimizin gönlünü fetheden. Allah rahmet eylesin. Başkent Ankara'dan Semih, Ferdi Tayfur'dan demiş. Kıymetli abim Levent Kiter'e armağan ediyorum demiş. Ve tüm Ferdi Tayfur sevenlere armağan edelim. Yaktı Beni adlı eserini seçtim bugün. Canım eşim Tuğban ve yarın doğum günü olan kızım Melikem için istiyorum demiş. Hemen Melike'nin doğum gününü kutlayalım. Nice yaşların olsun. Sevdiklerine dopdolu olsun inşallah. Doğum günü kutlu olsun.

En sevdiklerimizden biriydi Ferdi Tayfur'u dinledik büyük bir keyifle ve şimdi yine evet fantezi müziğin sevilen seslerinden Sinan Özen. Selamünaleyküm, aleyküm selam Benler Hanım demiş. Küçük Yalı'dan Gülay, Sinan Özen'den bir eser demiş. Şimdiden teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun.

inanmadım aşka ve imkansız aşkla devam ediyoruz. Cem Yıldız, Sude tüm sevdikleri için seçtiği Cem Yıldız'dan bir eser ve aynı zamanda devam ediyorum. Turizm kaptanı Cem, öğlen Antalya'dan çıktım. Şu an Kayseri Havaalanı'na girmek üzereyim. Misafirleri alıp Kapadokya'ya dönüşe geçeceğim. Memleketiniz Kayseri'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Getirip götüren var olsun, bizden de Kayseri'mize çokça selamlar iletiyorum. Antalya'dan Mavi, sesinde huzur bulduğumuz Venner Hanımcığım demiş, canımsın, teşekkür ediyorum, çok seviyoruz sizi. Ağrı'da bulunan kardeşim, ahiretliyim, çiçeğimi armağan ediyorum demiş, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yıldız Tepe Kıraathanesi müşterilerine ve çalışanlarına armağan edelim bu güzel.

imkansızı sever derler zaten değil mi? Efendim, Denizli Pamukkale'den Serdar Karataş. Kalbimin yarısına eşim Şengül'e ve Radyo 7 ailesine gelsin. İyi yayınlar ben Aram demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Denizli'ye, Pamukkale'ye. Adana İncirlik'ten dinliyorum. Ben size demiş her gün mutfakta yemek yaparken demiş. Kolaylıklar diliyorum efendim, sevgiler saygılar. Sevdiklerim için istiyorum, ailem ve tüm sevdiklerim için. Her gün sizinle yemek yapıyorum demiş. Yasemin Ersen, kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun, yarasın nuru olsun efendim.

Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Artık geldik yine sona. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için. Yarın yine aynı saatlerde, her zamanki yerimizde, en bir sevdiğimiz yerde, Radyo 7'de. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. I got a good, good feeling.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: kampanya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Saha Expo 2026 halka açıldı. Yerli kıtalar arası füze, Yıldırım Han, fuarın en çok dikkat çeken teknolojisi oldu. Savunma sanayisinin en yeni sistemleri İstanbul'daki dev sahnede vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacının Türkiye'nin birliğe ihtiyacından daha fazla olduğunu belirtti. Stratejik önemi vurgulayan Erdoğan, gelecekte bu ihtiyacın çok daha belirgin hale geleceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ardından ABD, İran'ın barış için sunduğu geçici ateşkes teklifine yanıt bekliyor. Bölgedeki yüksek tansiyonu düşürebilecek bu hamle, diplomatik çevrelerde kritik bir eşik olarak görülüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 9 beldede halkı göçe zorlayarak yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. İşgal altındaki beldelerin de hedef alınması bölgedeki insani krizin boyutlarını her geçen gün artırıyor. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen toplantıyla açıklayacak. Rapor, ekonomi yönetiminin yıl sonu tahminleri ve para politikası stratejileri hakkında önemli bilgiler sunacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının %80'inin toplandığı ve Ekim'e kadar barınaklara alınacağını duyurdu. Bakan, doğal yaşam alanlarına nakil sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanarak Özgür Özel'e kurultay için para verdiğini iddia etti. Savcılığa ifade veren Yalım, genel başkanlık seçimi sürecinde delegelerin ikna edilmeye çalışıldığını öne sürdü.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Çanakkale hariç, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Yozgat ve Sivas hariç, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Mersin 28, Rize 20, Iğdır 25, Şanlıurfa 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6875, çeyrek altın 11.324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 15.062 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acı

gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilir.

0: işe varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda Doğan, Doğan, Doğan, Doğan.
2: Temizlik doğasında var.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatta.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6.875, çeyrek altın 11.324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 15.062 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Liye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri, 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi bir adım önde.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Radyo 7 Haber.
1: Havelsan'ın yeni insansız hava aracı Barkan 3, Saha 2026 fuarında ilk kez görücüye çıkarılarak yerli teknoloji şovuna dahil oldu. Otonom yetenekleri artırılan yeni nesil araç, savunma sanayisinin robotik sistemlerindeki ilerlemesini temsil ediyor. Bakan Akın Gürlek, Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstererek bu sözleri tükenmişliğin ürünü bir iftira siyaseti olarak niteledi. Bakırköy Başsavcılığı ise Özel hakkında televizyondaki ifadeleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan resen soruşturma başlattı. Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sokak hayvanlarına yönelik güvenlik tartışmalarını bölgede yeniden gündeme getirdi. Uluslararası düzeyde cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan Tunahan Çetkin, Antalya'daki operasyonla yakalandı. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu ele geçirilen zanlı, adli işlemler için gözaltına alındı. Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz havzasında etkili olacak. Uzmanlar, düşen hava kalitesi nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastaların açık havada tedbirli olmalarını önerdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda can kaybı maalesef 72.736'ya yükseldi. Bölgedeki operasyonlar devam ederken insani kayıpların boyutu her geçen gün daha ağır bir tablo oluşturuyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Çanakkale hariç, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Yozgat ve Sivas hariç, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Mersin 28, Rize 20, Iğdır 25, Şanlıurfa 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2.513.586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: İstanbul'da Osmanlı'nın görkemli mirası Dolmabahçe Sarayı güncelliğini koruyor. Şehirde hava 24 derece. İzmir'de tarihin izleri Şirince'nin eşsiz sokaklarında kendini gösterirken bölgede sıcaklık 27 dereceye ulaşıyor. Doğuya uzandığımızda ise Ağrı'da 1784 yapımı İshak Paşa Sarayı tüm ihtişamıyla yükseliyor. Termometreler ise 18 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde hafta boyunca sizlerin oylarıyla oluşturduğumuz listemizi dinlemeye başlıyoruz. Bugün Derya Bedavacı'nın yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya ile açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Sammy Cenk Vur Beni dedi. Listemizin bu hafta 19. sırasında yer aldı, dinledik. 18 numaradayız. Ebru Gündeş, İyi ki doğmuşum diyor ve bu şarkıyla kulaklarınıza geliyor.

Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela isimli çalışmasıyla bu hafta Radyo 7 En İyi 20'de 17. sırada yer aldı, dinledik. 16 numaradayız, Karaf grubuna kulak veriyoruz şimdi. Aşk durdukça diyecekler onlarda.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Temizlik doğasın.
1: Takas desteği Fiat showroom.

0: Ünlüler kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk dedi ve Radyo 7 en iyi 20'mizde 13 numarada yer aldı bu hafta dinledik. 12 numaradayız. Hiray Zerduş, Dön Geriye şimdi sizlerle.

İlay Zerduş'u da dinledik. Listemizin 11 numarasında İntizar'ı konuk ediyoruz şimdi. Bıçak isimli yeni çalışması kulaklarınıza geliyor. Ardından da Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.
2: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: En uygun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Ya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Reklam.

Aleyna Tilki oyuncak gibi dedi. Radyo DN20'de ilk ona bu şarkıyla girdik. 9 numarada Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz'la devam ediyoruz. Geceye Sor isimli düet çalışma şimdi sizlerle.

Ceren Sako unutamazsın dedi. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok isimli çalışmalarıyla şimdi sizlerle.

0: Kadir.
1: İlk yediye ötesi yok isimli bu şarkıyla girdik. Şimdi de 6 numarada rahmetli andığımız sevgili Ferdi Tayfur sesini dinleyeceğiz. Sanma sana dönerim, o bildiğiniz şarkı şimdi kulaklarınızda.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6.875, çeyrek altın 11.324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 15.062 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Radyo Edeğine 20'desiniz. İlk 5'e girdik. Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm dediler. Şimdi 4 numarada Tepo ve Seko'yu dinleyeceğiz. Bir Dünyasın diyecekler onlar da. Ardından da hep birlikte ilk 3'e geçiyoruz.

Nazan Öncel ve Manuş Baba'yı dinledik. Oldu bir şeyler dediler. Listemizin de ilk üçüne onların sesleriyle girdik. İki numarada Papatya Falı'yla devam ediyoruz. Radyo 7 özel çalışması düzenlemesi şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Papatya falı listemizin ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli anıyoruz sevgili Müslüm Gürses sesi ve harika avcı Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla bu hafta Radyo 7 en iyi 20'nin zirvesindeler, bir numarasındalar. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından da takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Olmaz Artık şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bayram planın hazır mı?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'da kayıpken Burdur'da cinayete kurban gittiği anlaşılan Kübra Yapıcı'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hantavirüs nedeniyle karantinaya alınan kruvaziyer gemisinin Tenerife'ye ulaşması beklenirken Avrupa ülkeleri vatandaşları için tahliye operasyonu başlattı. Virüs riski altındaki yolcuların güvenli şekilde tahliyesi için İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri koordineli bir çalışma yürütüyor. Bakan Uraloğlu 2026'nın yolcu rekorunun 18,1 milyonu aşan kişiyle Nisan ayında kırıldığını ve havayolu trafiğinin zirve yaptığını açıkladı. Transit yolcu sayısındaki artışın da etkisiyle Nisan ayı Türk havacılık tarihinin en yoğun dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda ekonominin dolar bazında 6 kat büyüyerek 1,6 trilyon dolara ulaştığını ve terörün bitirildiğini vurguladı. Huzur ve asayişin sağlandığına dikkat çeken Bolat, demokratik hürriyetlerin genişletilmesiyle kalkınma sürecinin hızlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu satışlarına yönelik yeni bir taksitlendirme çalışması yapıldığı iddialarını yalanladı. Bakanlık yetkilileri mevcut ödeme düzenlemelerinde herhangi bir değişiklik planlanmadığını resmen duyurdu. Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi bölgedeki etkili yağışların ardından kritik eşiği aşarak 30,04 metreye kadar yükseldi. Marmara'nın hayati su kaynağındaki bu artış, kuraklık riskine karşı bölge halkı ve yetkililer için sevindirici bir gelişme oldu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Çanakkale hariç, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Yozgat ve Sivas hariç, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Mersin 28, Rize 20, Iğdır 25, Şanlıurfa 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı son çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları 220 trilyon TL, yükümlülükleri ise 232 trilyon TL oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Mart'ta yıllık bazda azalarak 2 milyon 513.586 kişiye geriledi. ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerini aşarak güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: İstanbul'da Osmanlı'nın görkemli mirası Dolmabahçe Sarayı güncelliğini koruyor. Şehirde hava 24 derece. İzmir'de tarihin izleri Şirince'nin eşsiz sokaklarında kendini gösterirken bölgede sıcaklık 27 dereceye ulaşıyor. Doğuya uzandığımızda ise Ağrı'da 1784 yapımı İshak Paşa Sarayı tüm ihtişamıyla yükseliyor. Termometreler ise 18 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.
2: Reklam. Kızım, ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
5: En uygun.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katıl kartınızla giyim, kozmetik,

0: Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde.
3: Reklam.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Reklam.
2: Kızım, ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
4: maksimum. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: Enuygun. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Şükürler olsun Yaradan'a. Bugün de kavuştuk sizlere. En güzel şarkılarımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler.
1: Burası Radyo 7. Koparım.

hayatta bazı şeyler çok net bir şekilde biter. Ne tartışma vardır, ne açıklama. Sadece bir sessizlik ve o sessizlik her şeyden daha açıktır. Çünkü bazen en net cevap hiç gelmeyendir.

0: Yalan dünyada yalan da olsa yaşamaya devam ediyoruz, öyle değil mi? Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Orhan Gencebay bizlerle birlikte. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz var. Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin.
1: Burası Radyo 7. Hayata

İnsan bazen birinin ne demek istediğini değil, ne demediğini anlamaya çalışır. Eksik kalan cümleler, yarım bırakılan ifadeler. Çünkü asıl mesele söylenenler değil, saklananlardır. Ve insan en çok duyamadıklarından yoruluyor.

Mersin'den Ela Hemşire, çok güzel bir eser. Tüm güçlü kadınlara ve sana armağan olacak bu güzel eserimiz. Evet, Aksaray'dan sizleri severek dinliyorum diyor Ebru. Buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum demişsiniz. Sizlere ve sevdiklerinize de bu güzel eserimizi armağan etmiş olalım. Abdullah Çot, Osmaniye'ye sevgiler. Tüm sevenlere armağan etmek istiyorum sıradaki eseri diyor. İstanbul Esenler'den taksi şoförü Kenan, hayırlı yayınlar abi. Bağcılar Esenler arası müşteri bekliyorum. Sesin yoldaşım oluyor diyor. Unutmayın, bu yollarda direksiyon sallarken aslında hepimiz aynı hedefe, huzura sürüyoruz. Hepimizin yolu açık olsun.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6875, çeyrek altın 11324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 15062 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Beypazarı Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 49-51. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Reklam.
7: Aha, temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: gelecek. Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kimlerin yılları gitmedi ki? Şöyle tek tek sorsam, hatta sormasam direkt hepiniz parmak kaldırıyorsunuz, öyle değil mi? Hayatta bazı şeyler ilk anda ne yazık ki anlaşılmıyor. İnsan sonradan fark ediyor aslında neyi yaşadığını. Çünkü bazı durumlar içindeyken değil de böyle dışarı çıktıktan sonra netleşiyor ve gerçek mesafe koyunca ne yazık ki öğreniliyor. Hayat, yaşadığımız her an bir tecrübe aslında. Güzel bir intizar yorumu, günün şu vaktinde çalışan dinleyenlerimize armağan olsun. Kolaylıklar diliyoruz.

Siz özlemekle meşgulsünüz. Hayatınızdan çekip gidenler hayatlarını en güzel şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Merzupon'dan Tuğçe Ahirettin Münevver, Çintaş için bir şarkı istiyorum demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olacak. Sakarya'dan Furkan, canım aileme armağan etmek istiyorum diyor. Gönderelim bu güzel eseri de. Şöyle bakalım, Kocaeli Gebze'den sevgili adaşım Murat Vardiya'dayız. Bant başında seninleyiz, işler yoğun ama müziğin iyi geliyor demiş. Siz orada ter dökerken ben de burada sesimle yanınızda nöbetteyim, merak etmeyin.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kat.

0: insan bazen birine verdiği değerin karşılığını alamaz. Buradan fikir miyiz? Ama yine de devam ederiz. Çünkü bırakamıyoruz. Çünkü alışmışızdır. Ama bir noktadan sonra devam etmek değil, kendimize haksızlık etmek oluyor ne yazık ki. Ve insan en çok kendine yaptığı haksızlıkta yoruluyor.
1: Burası Radyo 7.

Gaziantep'ten özel güvenlik görevlisi İsmail Tapoloğlu. Çok teşekkürler sizlere de. Allah kolaylıklar versin. Bu genç yaşta yorgunluk ne demek? Daha yolumuz çok uzun. Yorulmak yok. Anlaştık. Bu güzel eser sana da armağan olsun. İki telli OBS'den grafik Hamide. Şu anda arkadaşlarımla beraber sizleri dinliyoruz. Bahar'a, Fatime'ye, Serpil'e, Zeynep'e armağan etmek istiyorum diyor. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Almanya'dan Yusuf Ak, Orhan Gencebay için teşekkürler. Samsun'a sevgiler, selamlar diyor. Afyon Sandıklı'dan tır şoförü Selim Kaptun'un uykusu geliyordu. Senin sesin uyandırdı bizleri diyor. Kusura bakmayın vallahi, yol uzun, yükünüz ağır olabilir ama kalbinizin sesini sakın kapatmayın. Olur mu kaptan?

Ne çıkar bu dava bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

0: temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
0: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Reklam.

0: Tarsus'tan Bayram Bey, eşim Zehra, kızlarım Irmak, Nisa, Elif, Bade ve tüm Radyo 7 çalışanlarına armağan etmek istiyorum diyor. Gönderelim sıradaki eseri sizlere ve o güzel ailenize. Ankara'dan Murat, canım eşim, mehtabım için istiyorum sıradaki eseri diyor. Sizlere de gelecek çok güzel bir eser. Şöyle bir bakalım. Ceylan Pınar'dan Halil, Radyo 7 ailesini ve şu an yolculuk halinde kamyonla seyahat eden Halis Çalışkan'a armağan olsun deniliyor. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Bolu Gerede dinlenme tesislerinde çalışan Aylin, çayımız taze, sesiniz sıcacık diyor. Isınmak için sadece çay yetmiyor Aylin Hanım, bir dost sesi her zaman ruhu ısıtır.
1: Burası Radyo 7.

Hayatta bazı anlar çok nettir aslında. İçiniz size bir şeyler söyler ama siz duymak istemezsiniz. Çünkü doğruyu bilmek kolaydır. Her zaman uygulamak zor oluyor. Ve insan en çok bildiğini yapamadığında çok yorulur. Şu anda günün yorgunluk çaylarını ve kahvelerini yudumlayanlar var mı? Bu güzel eser de sizlere olsun armağan. Sen

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: sana.
1: Ankara'dan Hasan Saraç ve Burak Kulaksız bu güzel eseri sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan ediyoruz. Zeytinburnu'ndan Arzu Hanım çalışırken bizleri dinliyor. Allah kolaylıklar versin efendim. Mersin'den sevgili Bekir, çok sevdiğim Tuğçe'me armağan olsun. Radyo İyi'de ailesini çok seviyorum diyor. İzmir Çeşme'den güvenlik görevlisi Erkan, nöbet kulübesinde tek başımayım, rüzgar var ama radyomda yanımda diyor. Yalnız değilsiniz Erkan Bey, gökyüzünün altındaki binlerce kişiyle şu anda bu frekansta buluşuyoruz. Burası Radyo İyi'de.

Hayatta bazı şeyler küçük başlar, önemsiz gibi görünür ama zamanla büyür. Çünkü görmezden gelinen her şey ne yazık ki birikir. Ve biriken şeyler bir gün tek seferde yorar sizleri.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6875, çeyrek altın 11.324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 15.062 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo 7. Reklam.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazalarında.

0: 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7.

Aradıklarımızı ne yazık ki bulamıyoruz. İskenderun'dan Yamaç iletişimde oturan arkadaşlarıma gelsin. Radyo 7 seviliyorsunuz diyor. Sizler de seviliyorsunuz. Evet, İstanbul'dan Aslı kardeşim Ahmet için Hira-i Zerdüşt'ten bir şarkı demişsiniz. Dinledik, inşallah duymuşsunuzdur. Şöyle bakalım, Bodrum'dan Sibel Hanım, kendim için Derya Bedavacı'dan bir eser demişsiniz ama Derya Bedavacı dinlemiştik. Ankara açtığı otobüs muavini Caner yolcularla beraber sizleri dinliyoruz. Kaptanımıza da armağan olsun diyor. Hayırlı yolculuklar.

0: Antalya'dan Aslan'ım, bu güzel eser Servet'te ve sizlere armağan olacak. Yarayı Zerdüş istemişsiniz ama dinlemiştik. Sizlere bu güzel eseri de armağan etmiş olalım. Bursa'dan dinliyorum. Abdullah, şu an benden uzaklarda olan sevdiğim Kadın Dilocan'a armağan etmek istiyorum diyor. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. Bursa'dan İnci Hanım, Mehmet Ali hocamdan haber alamıyorum. İnşallah iyidir diyor. İnşallah bakalım. Bursa İnegöl Mobilya Atölyesi'nden sevgili Ahmet, talaş kokusu ve senin sesin diyor. Emek kokan her yere selam olsun. Sizin azminiz bizim ilham kaynağımız oluyor her zaman.
1: Seni terk ediyorum.

Ağrı Doğu Beyazıt'tan Esnaf Vedat İshakpaşa Sarayı'na karşı çayımı içiyorum, sizi dinliyorum diyor. Görkemli bir manzara, samimi bir ses. Hayat bazen işte bu kadar güzel. Muş'tan Çoban İbrahim koyunların yanındayım, yanımda pilli radyom var diyor. Doğanın kalbinden gelen o temiz nefesim buraya kadar ulaştı. Sağ ol İbrahim, bu şarkı da sana armağan olsun.

Bursa'dan Oğuzhan Bey, Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Radyo 7 dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Sıradaki eseri diyor Dilşah, eşime ve bana gelsin birlikte dinliyoruz demişsiniz, gönderelim. Tahir Fırat, Gaziantep'e sevgiler, selamlar. Bu güzel eseri de tüm sağlık çalışanlarına ve sizlere armağan edelim. Tarsus'tan Yusuf Bey, canım annem ve babam için istiyorum diyor. Konya'dan sevgili Fatih, alın yazıma Sümeyye'me hediye etmek istiyorum demişsiniz, gönderelim. Evet, Bursa'da yaşayan sevgilim, her şeyden çok sevdiğim adama kavuşamadığıma, Dilojan'dan Abdullah'a gelsin, Hakkari'den sevgiler.

0: Kum Saati'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saati tekrar sizlerle birlikte olacağız. O vakte kadar kendinize çok güzel bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.
1: Burası Radyo 7.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Mesut'la
1: Anında Canlı Dinle.
2: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Saha 2026 fuarı son gününde kapılarını halka açtı. Vatandaşlar İstanbul Fuar Merkezi'ndeki yerli savunma ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Milli teknolojileri yakından görme fırsatı bulan binlerce ziyaretçi, fuar alanında savunma sanayindeki ilerlemeyi yerinde inceledi. Selçuk Bayraktar, veri merkezlerine mahkum olmamak için dost ve kardeş halklarla teknolojik dayanışma ittifakı kurulması çağrısında bulundu. Yüksek teknolojinin paylaşılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, küresel tekellere karşı güç birliğinin zorunlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü. Resmi temaslar kapsamında gerçekleşen buluşmada bölge güvenliği ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. İran, Bahreyn ve diğer bölge ülkelerine ABD'nin İran karşıtı eylemlerine taraf olmamaları konusunda sert bir dille uyardı. Meclis Komisyonu Başkanı Azizi, komşu ülkelerin bu gerilimde yer almasının bölgesel istikrara zarar vereceğini ifade etti. İran Futbol Federasyonu milli takımın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Turnuvaya katılımın kesinleşmesi İran spor kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı. İsrail, küresel Sumut filosu operasyonunda alıkoyduğu ve gözaltında tuttuğu iki aktivisti bugün serbest bırakacağını açıkladı. Aktivistlerin bırakılma kararı, uluslararası kamuoyunun baskısı ve diplomatik girişimlerin ardından geldi. Kuzey Afrika'dan gelen yoğun çöl tozu bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz genelinde hava kalitesini düşürecek. Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum yolu rahatsızlığı olanların bu süreçte dışarı çıkarken maske gibi önlemler almasını önerdi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Türkiye genelinde yeni hafta boyunca gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 21, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 24, Ordu ve Erzincan 20, Şırnak 23 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,40, avro 53,56, gram altın 6875, çeyrek altın 11.324 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 15.062 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Mersin'de Roma mirası Tarsus Antik Kenti tüm ihtişamıyla yükseliyor. Hava 24 derece. Batman'da turizmin kalbi Hasankeyf konuklarını ağırlarken sıcaklık 24, Çorum'daysa tarihe ışık tutan Alacahüyük 22 derece. Yolunuz açık olsun.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasalar ABD-İran barış umuduyla yükselirken gözler Trump'ın Çin ziyareti ve ABD enflasyon verisine çevrildi. Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Hava yolu trafiğinde Nisan ayı rekoru kırıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.

0: gelecek.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Aha Denizli'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar efendim. Sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba diyorum size. Mehmet Zahit Yıldız ben. Nasip olursa bu akşam yine saat 22'ye kadar katılım evimin katkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: gibi sevmek.
1: Herkesin acısı sevgisi kadar diyor ya, o kadar doğru ki. Deli gibi sevmek. Ne kadar çok seviyorsan acısı o kadar fazla oluyor. Ne kadar çok seviyorsan imtihanı da belki o kadar ağır olabiliyor. Bu dünyada sevdiklerimizle ve sevmediklerimizle imtihan oluruz. Sevdiklerimizden sıkıntı görürüz belki, ayrılık yaşarız. Sevmediklerimiz, istemediklerimiz, uzak olmak istediklerimiz burnumuzun dibinde biter gibi durumlar. Yani bu dünyada her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor ve her şey bizim istediğimiz gibi hiçbir zaman da olmayacak bu hayatta. Dolayısıyla buranın imtihan yurdu olduğunu bir kez daha hatırladıktan sonra tekrar hoş geldiniz demek istiyorum size. Birazdan sosyal medyada Mehmet Zeyd Instagram, Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapacağım. O paylaşımın altına dileyen dinleyicimiz yorum yaparak bize merhaba diyebilecek efendim. Tekrar sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa merhaba.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında bir fotoğraf paylaştık. O fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Muhabbetimize, sohbetimize katılmak isteyen dinleyicilerimiz yorum yazabilirler. Bir merhaba da olsa selam verebilirsiniz. Tabii her zaman olduğu gibi programda sizin yazmış olduğunuz sözler arasından hayatımıza katkısı olacak, olacağına inandığımız, karanlıkta kaldığımızda yolumuzu aydınlatacak, bize kendimizi iyi hissettirecek ya da bizi kendimize getirecek o sözler var ya, onlara öncelik vereceğimi ifade etmiş olayım efendim. Şarkıları, şiirleri biz seçeceğiz. Sizler keyifle dinleyebilirsiniz efendim. İstek programı, tırnak içinde ifade edeyim, istek programı değildir. Siz arkanıza yaslanın, radyonuzun sesini açın, sohbetin, şarkıların, şiirlerin, muhabbetin tadını çıkarmaya çalışın. Tekrar hoş geldiniz.

İnsan bazen kendi iradesini aşan durumlarda, kendi iradesinin üzerinde cereyan eden bazı hallerde, yani gücünün yetmeyeceğini anladığı zaman Allah'a sığınır. Yani hata yapma ihtimali çok yüksek, yanlış yapabilir, uçurumdan yuvarlanabilir, duvara çarpabilir. Bütün bu durumlarda insanın kendi sınırlarını, kabiliyetini, yapabileceklerini, gücünü, kuvvetini aşan durumlarda Allah'a sığınmak en güzelidir. Şarkıda da hani kurtar beni diyor, değil mi? Hani kimi aşktan, sevdadan korkar, sığınır. Hata etmekten korkar, üzülmekten, üzmekten korkar, yanlış anlamaktan, yanlış anlaşılmaktan korkar. Ya da başka şeyler vardır, ticaretten korkar. Bazıları var, yaşamaktan korkuyor. Ve yaşamaktan, insanların arasına karışmaktan korkanları da anlamak icap eder. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hakikaten. Ama şöyle bir durum var. Hani derler ya, korkunun ecele faydası yoktur diye. Bir imtihan yazıldıysa bizim nasibimize, tabii ki derler ki birçok mesele bunları hafifletir. Sadakadır, alınan hayır duadır vesairedir. Tövbe istiğfar etmektir. Bunlar insanın başına gelecekleri olumlu etkiler derler. O da kadere dahildir. Ama mutlak yazılan bir kader varsa, yani bize bir imtihan oku isabet edecekse, ondan da kaçış olamıyor maalesef. Çünkü bazı meseleler kaderi mutlak derler, değil mi? Biz bütün kötülüklerden, bütün şerden, şerli insanlardan ona sığınıyoruz ve ondan, onun indireceği her hayra muhtaç olduğumuzu da itiraf ediyoruz ve ondan bütün hayırları talep ediyoruz. Amin.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınıza ekleyin. Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 15-17. kilometreleri, Kayseri Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri, Kumluca Kemer Antalya yolunun 87-88. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Sen de
0: katıl derim, katılım evim. Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız sizlerle.

Bazen düşünüyorum da yaşadığımız zamanda yaşanan olaylar, şahit olduklarımız, gözümüze sokulanlar, maruz kaldıklarımız insanın aslında duygularını da bir yönde törpüleyen cinsten. İnsanın vicdanının kabul edemediği, edemeyeceği şeyleri, hislerinin, duygusallığının had safhaya varacağı ve tepkisiz kalamayacağı durumlara, olaylara çok fazla maruz kalınca bir alışılmışlık hissi oluyor. Bir alışma durumu söz konusu oluyor ki insanın alışmak gibi hem müspet hem menfi bir tarafı var. Alışmak bir yönden iyi bir şey olabilir ama bir taraftan da yerilmiş bir durumdur. Bir fiildir, bir haslettir. Her şeye alışmamak gerekir. Kötüyü, yanlışı izleyerek onun bir parçası haline gelmekten de Allah'a sığınırız. Böyle olmamak icap ediyor. İnsanın duyguları, vicdanı elinden gittikten sonra neyi kalıyor ki geriye Allah aşkına? O tarafımızı kaybetmemek lazım. Yani bir haber ya da bir olay 100 farklı şekilde cereyan ediyorsa ve bu yüzüne de şahit oluyorsak, bu aslında çok baktığımızda iyi bir şey değil. Bunu kendimiz artık zorlayacağız mı, nasıl yapacağız bilmiyorum. Alışmamak lazım. Bir yerde bir zulüm varsa orada ses çıkaran taraf olmak, kalbiyle buğz eden taraf olmak, lokmanın boğaza dizilmesi, insanın evladını severken gözünün dolması, evladını sevemeyen, karnı doymayan insanların olduğunu bilerek hem haline şükredip hem onlar için dua eden o halini muhafaza etmesi çok elzem, çok kıymetli. Ama elimizden yavaş yavaş kayıp gittiğini hissediyorum maazallah. Bilmem siz ne düşünürsünüz bu konuda?

O duygusal tarafımızı yitirmemek önemli dedik ya az önce. Bunun için de işte bazı şeylere muhtacız yani. Ahlakımızın olması gerekiyor. Onu bir kere muhafaza etmek lazım. Şiir, edebiyat biraz bu noktada da önemlidir. İnsanın yani şiir okuyan, sevdiğim bir abimin sözü vardı. Yani şiir okuyup çay içen bir adamdan zarar gelmez kolay kolay derdi. O yüzden şiirin, edebiyatın hayatımıza böyle bir katkısı var. Kitapların böyle bir katkısı var. Hem bizi geliştiriyor. Zahiren de bizi geliştiriyor. Zihnimizi, kalbimizi, beynimizi, kelimelerimiz kadar düşünürüz, cümle kurarız. Kelimelerimiz kadardır ya dünyamız. Hem oraya katkısı var, hem duygusal yönde insanın vicdanına, duygularına katkısı tartışılmaz. O yüzden şiirden, edebiyattan, kitaptan ve musikiden uzak durmamak, vazgeçmemek, ayırabildiğimiz kadar bolca vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Katılıyor musunuz bana? Yorumlar geliyor, birazdan okuyacağım.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Bazı sesler vardır insana kendini evinde hissettirir demiş Sümeyye Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hasan Akçay hocam, değerli hocam. Çok teşekkür ederim yorumunuz için. Sağ olun, var olun, başarılar diliyorum demiş. Eyvallah. Hatta bugün Hasan Akçay ağabeyin bir şiirini de ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşmak isterim, seslendirmek isterim. Yozgat'tan Yemen Bozda, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Yozgat'a da selam olsun. Sağ olun, var olun. Ayak izi el izine benzemez hafız. Aklı sende olmayanı yüreğinde gezdirip durma. İyi akşamlar demiş Adana Pozantı'dan Orhan Kemal. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar, iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Bu arada bugünlerde böyle Instagram'da bir şey var. Bir takipçi düşürme, spam temizleme operasyonları var galiba. Etkileşim noktasında da bir hayli sıkıntılıymış bu aralar. O yüzden desteğinizi bekliyoruz dostlar. Yani bizim dinleyen, kulak veren, şu an sesimi duyan dinleyicilerimiz bir cümle de olsa, bir merhaba da olsa, yorum yazarlarsa, gönderimizi beğenirlerse mutlu olurum, teşekkür ederim. Tabii takip ederseniz ne âlâ, ama o sizin takdiriniz, sizin bileceğiniz bir şey. O da ayrı bir destektir. Her biri çok kıymetli bizim için. Teşekkür ediyorum şimdiden. Gönlümün yorulduğu yerlerden usulca çekildiğim yaşlardayım. Ölümün olduğu bu dünyada varsın haklı çıkan hep siz olun. Nasıl olsa size de kalmayacak. Tarifsiz bu güzel yayına kavuşmayı nasip edene hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Sena Karaca göndermiş. Hatay'dan Sena, annem ve abime gelsin tüm şarkılar, şiirler demiş. Baş üstüne.

Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Hayırlı, kolay ve bereketli yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgi ekip işidir. Ehli sohbetinizle yorgun gönüller hoş ve şifa bulsun demiş Ayten Hanım. Çok teşekkür ederim. Çorum'dan Necla Demirel sizi dinliyoruz demiş. Çorum'a da selamlarımızı, muhabbetlerimizi göndermiş olalım efendim. Dünyanın bütün çiçeklerini önüme serilse, ben yine senin gözlerinde açan baharı seçerim. Canımdan çok sevdiğim eşim Bora Yıldız'a gelsin demiş Sevilay Hanım. Peki bizden size armağan olsun. Ankara'dan Mehmet. Sizi dinlerken zaman su gibi akıyor. Radyo dinleyenlere gelsin bütün güzel eserler demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Aynı hisler benim için de geçerli. Programın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu işte karşılıklı keyif aldığımızı aslında gösteren bir şeydir. Çünkü geçmesini istemediğimiz anlar çabucak geçiverir. Geçsin diye beklediğimiz dakikalar da bir türlü geçmek bilmez. Bir dakika bir saat gibi gelir insana. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Yani çabucak bitivermiş gibi gelmesi, tadının damağımızda kalması, bu güzel bir şey. Bu karşılıklı iletişimimizin doğru olduğunun aslında bir nevi göstergesi olsa gerek.

Kısmetse şükürdür, lütfuyla şad olurum, değilse hayırdır, sabrıyla abad olurum. Anlayana bu da nimet demiş. O kadar güzel demişsiniz ki. Aslı Hanım göndermiş. Eyvallah. Gurbetteki kardeşi Ahmet'e ve ev arkadaşlarına selam. Eyvallah. Kısmetse şükürdür, lütfuyla şad olurum, değilse hayırdır, sabrıyla abad olurum. Anlayana bu da nimet. Hatta nimetin en güzellerinden biri. Yani hayatı hani mutluluğun sırrı derler ya, böyle bir klişe bir cümle vardır. Mutluluğun sırrını işte çözebildiniz mi, çözebilecek miyiz? Mutluluğun sırrı sizce ne falan diye. Herkesin kendince bir cevabı vardır. Ama galiba dinleyicimizin göndermiş olduğu bu cümle içerisinde gizli. Yani aslında mutluluğun formülü, huzurun formülü bu dünyanın geçici olduğunu bilmek ve her şeyin bir imtihandan ibaret olduğuna iman etmek ve bu şekilde yaşamak. İşte bunu başardığımız noktada herhalde daha mutlu insanlar oluruz. En azından şu yalan dünyaya ait yalan dolan şeyleri çok fazla kafaya takmayız. Zor mu? Çok zor. İmkansız mı? İmkansız değil. Yapanlar var. Selam olsun onlara.

bizi dinleyen her bir dinleyicimiz çok değerli, çok kıymetli. Sizin varlığınız bize güç veriyor. Hakikaten varlığınız bizim için bir şükür sebebi. Buna ayrıyeten bir de insanın dostları, insanın sevdikleri dinleyince daha bir güzel oluyor program. Değil mi? O zaman tadından yenmiyor. Şu anda mesela İzmir Foça'dan Ali Yavuz abim, değerli abim, arkadaşlarıyla beraber dinliyorlarmış. Onlara da buradan selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum. İzmir'e selamlar. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından bize ulaşabilirsiniz dostlar. Son paylaşımın altına Mehmet Zeyt, Zeyd'i kodlayayım, rahat bulun. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Bazen Y ile D'nin arasına İ koyan dinleyicilerimiz olabiliyor. Zeyt, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Bir reklam.
2: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar, 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyoruz. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026'da ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444 11 çift 0'ı arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
3: Sen de katıl benim Katılım Evim.
4: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Sen söyle sevdiğim, duaların ardı vuslat mıdır? Kavuşmak bir bahar sabahı mı, yoksa mahşere mi kalandır? Ah bir bilsen kaç fırtınayla boğuşur zavallı yüreğim. Sen dehlizlerimde en gizli incim, yüreğimde büyüttüğüm umut. Son nefesimi vermeden menzilim midir? Sarmaşıklar gibi sarıldığı zehir zemberek bir hasret ruhuma. Ben Züleyha'yım, sen Yusuf. Sen düşmedin, ben düştüm okuyulara. Yıldızıma, ayıma, mehtabıma sarılmak isterken zifiri bir karanlık düştü payıma. Sen söyle sevdiğim, vuslat hangi kör gecenin koynunda demiş. Hacer Hanım yollamış, teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun demiş. Kendime bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş Yasemin Hanım. Elbette sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bütün şarkılar size gelsin. Güzel bir bahar gecesinden Adıyaman'dan selam olsun. Teşekkür ediyorum. Derya Hanım göndermiş. Eyvallah. İki şeyin telafisi olmaz demiş Hatice Hanım. Biri kırdığın kalbin, ikincisi de kendinden soğuttuğun insandaki eski değerin. Öyle. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor insanda. İnsanın kendisi bile, kendi bile kendine eskisi gibi olamıyor insan birçok şeyde, birçok konuda. Çünkü dünle bugün bir değil. İki günü bir olan zarardadır demişler. Dünün üzerine bir şeyler koymadıktan sonra, dünden bugüne bir şey öğrenmedikten sonra, hatalarımızdan, yanlışlarımızdan ders almadıktan sonra ne anlamı var nefes alıp vermenin, ne anlamı var bir gün daha bu hayatta yaşamanın? Bir yetim başı okşamadıysan, Çocuğu güldürmediysen, değil mi? Birine tebessüm etmediysen bugün, birine iyi gelmediysen, ne anlamı var bir gün daha fazla bu dünyada yer kaplamanın, değil mi? Rabbim hem kendine hem insanlara iyi gelen bir kul olabilmeyi nasip etsin. İnsan kendine iyi gelir mi? Gelir. Az önce bu saydıklarımızı yaptığımız da bu aslında kendimizi iyi etmenin de bir yoludur, metodudur. Bilenler bilir. Nasip etsin Rabbim hepimize mutlu ederek mutlu olmayı da. Çok kıymetlidir.

Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Ya bizi bizden daha iyi bilen, daha iyi tanıyan, bizi bizden daha çok seven bir yaratıcımız var. Bundan şüphemiz var mı? Haşa, yok. Ama işte işin imtihan tarafı, imtihana bakan tarafı da unutmak, yani bunu unutuyoruz. Neden burada olduğumuzu, neden nefes aldığımızı, bir yaratıcımız olduğunu, bizi bizden çok daha düşünüp sevdiğini, merhamet ettiğini, merhameti yaradan olduğunu, değil mi? Dolayısıyla kendimizi bazen sebepsizce sahipsiz, yalnız hissedebiliyoruz. Bu da bir imtihan elbette. Ama böyle hissedenler varsa aramızda şu anda, emin olun yalnız değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Hiçbir zaman yalnız olmadık. Şu hayatımıza, geçen ömrümüze şöyle bir bakalım Allah aşkına. Hani kaç yaşındasınız bilmiyorum ama, hani kendim üzerinden örnek vereyim. 40 yaşını doldurmuş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. Yani dönüp baktığım zaman bir sürü sıkıntı da geldi. Güzellik de geldi. Hepsi geçti. Geçip gitti. Geçmeyen bir dert yoktur bu dünyada. Dünyanın kendisi gelip geçici zaten. O yüzden hayata küsmemek, umudu yitirmemek icap ediyor. Ha, bilmiyorum, hani şu anda zuhurat gereği konuşuyorum. Yani kim şu an kim için konuştuğumu da bilmiyorum ama herhalde vardır bir sebebi, bir hikmeti. Bu hayatta her şeyin mutlaka bir çözümü vardır. Çözümü kimden beklediğimiz mühimdir. Kimden istediğimiz mühimdir. Kime kulluk ettiğimiz çok mühimdir. Derdi verenin dermanı da vereceğine inancımız mühimdir. Dolayısıyla her gecenin bir sabahı vardır ve emin olun sabah yakındır. Takmayın kafanıza.

Kırmışlar, yollara dökmüşler seni. Yüreğinden bir parça dönüp nereye baksam. Türkü söyleyemem sana, ağıt yakamam. Geceyi bekleme, daha bir efkar basar. Ay yaralı bu akşam. Ellerin uzak uzak, dokunsam dokunamam. Gözlerinse bana yasak bir bahçe. Sevdiğim çiçeklere imrenir, koparamam. İmbatlar ülkesinde bana konuşmak yasak. Dilimin ucundasın, yüreğimin içinde. Ay yaralı bu akşam. Öyle karşımda durup böyle bakma yüzüme. Ölürüm saçlarına, ölürüm dokunamam. Anlamıyorsun deme, anlarım, anlatamam. Gözlerimi göğe astım yağmursuz. Ay yaralı bu akşam. Dokunma denizime, açıkta gemiler var. Hüzündür adım şimdi, sor, yeminler söylesin. Sus, konuşma öyle, dur orta, gecenin ortasında. Gül kırılır içimde ne zaman ufka baksam. Ay yaralı bu akşam. İkimizin dünyası deniz aşırı gider. Burada sevgiler çağı vurgun yemiş yeminler. Gidelim diyeceğim, hangi yol, hangi zaman? Gözlerime bakıp dur. Ay yaralı bu akşam.

Rabbim öyle bir ömür nasip etsin ki bize. Hani bulunduğumuz her ortamda, dokunduğumuz her insanda yeri doldurulamayacak biri olalım. Yani göçüp gittiğimiz zaman da arkamızdan hani hayır dualar eksik olmasın. Hayırla ananlar eksik olmasın. Hani unutulmamak da biraz öyledir. Hani öyle bir insan olursun ki, insanların hayatına öyle şeyler katarsın ki, öyle güzelliklere vesile olursun ki birilerinin hayatında. Hayatlarına birçok kişi girip çıksa da sizin yeriniz hep ayrı kalır. Derler ki o başka, o ayrı. İşte yerin dolmaması böyle bir şey. Yeri doldurulamayan insanlardan oluruz inşallah.

Efendim bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Dinleyen, vakit ayıran, yorum yazan her birini okuyamasak da bugünün yarını da var. Yarın akşam Allah nasip ederse, ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon aracılığıyla sizlere dökülecek selam kelam varsa hala, Mehmet Zahit ben, inşallah yarın akşam saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum. Katılım evime, değerli sponsorumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı, güzel bir gece diliyorum efendim. Yarın buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

girerdim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu, bilseydim dünyanın böyle karanlık, bilseydim bu kadar dar olduğunu, dilimden sıçrayan bir kıvılcımın, bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan.